0: boy. Sizin kuş olduğunuz olsun Serdar Bey.
1: Tempo.
2: Traffic 1-on-2.
0: Traffic 1.
2: Sir John Dawes is on the side.